0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Şu narsani gapirsam ko'pchilik boshqa harflardan ham gapirasizmi? Ko'p eshitganmiz u bu deydi. Qaysi harfdan gapiray? Misol uchun qaysi? Nima? I harfdan gapiraymi? I ayrish belgisidan deb so'raylar. Yumshatish belgisidanmi? Faras qilasizlar. T bo'ldi. T harfidan. So'zimni bosh harfi hammasi T harf bilan boshlanadi. Diqqat e'tiboringizdan berib turasizlar. Bo'lmasa boshladik. Tolib tog'a talantli traktorchi taniyman. Teatrni tugatgan. Teatrdan tugatgan, teatrdan tursam tanga topmaganmi tushmadim, tirichilik traktordan. Tolib tog'ani traktorda tog'ida tagida turib tarilayapti, traktor tortmayapti. Tolib tog'a tushmasdan tushib traktorda takka termilsa, tunnovchi de teshikchadan tomayapti. Tolib tog'a teshikchani topib temirchani tiqsa, tomish to'xtadi. Turib traktorda tarillatdi, traktor tortmaydi. Traktor tag turibdi tog'da edi. Tepadan to'rtta tosh traktorni tomiga tushdi-yu, tom tekislandi. Tolib tog'a traktordan tushib turgan, tolib tog'a traktordan tushib turmaganda, tolib tog'ani ham tom tekislanardi. Tolib tog'a traktordan tushib traktor tomini tozalab tepaga termilsa, tog'da tepasidan tursin tanishini tirranchasi to'lqincha traktorda tomiga tosh tashlayapti. Tolib tog'ani tutadi-yu, turib tursinchani tutib tepkilab, tepkilab tepudi. Tursincha tagdan tolib tog'ani tasmasidan tortib toshkasiga tepdi-yu. Tolib tog'ani Tamar tort. Telip telip tortuğun tepesem takmak. Elbette hazır. Yani bir cöyde Samarkand'da bir kanset verip durganımızda Samarkand'da bir yedilip S'dan yapırın S'dan durdu. Şu S harfıdan şu bütün hikayemizde boş harfı haması S harf bilan boşlanadı. Samarkand'da söyleyen sabzını satken savdagarga soliqchi 888 so'm soliq so'b sababı sabzı svijima söyleyen savdagar satken. Savdagar satkeni soliqchi soliq so'gan. Savdagar sekin so'ralmoqchiydi. Soliqchi sezib savdagarni sumkasidan sirazib suquvdi. Savdagar sabzini soliqchisini soniga suqdi-yu sira suruvordi. Soliqchi sekin sonidan sabzini sug'urib surishtirsa savdagar sirasi samolyotda Surxondaryoga suruvorgan. Savol: soliqchi savdagarga soliq solmaganda savdagar soliqchini soniga sabzi suqarmidi? Suqmas-yu, so'ylagan sabzi sotmaylar. Samarqandliklar.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
4: Vay bu orta şunca narsa bir günde öyleki kattan geldi. Keçiki yanımda hiç narsa yokuydu ku.
5: Sen keçemez, otken kunu keyen yediğim zanki yine zo.
4: Yok ya rastan mı? Aa, keçi kun boyu uyda okula yanımda kullanıyorum. Almıştır var olma ne?
5: Tövbe ne zo, odamam şuncalik op kuluydu mu ya? Karagen asla ödülük op kula geninden ki rasiyem ozıp getip sen.
4: Her halde sen gökçe bir haftada okula otkenim yok ku.
5: Uf yine boşlandı. Nümadır desem sen hakkında daru manyam tıkış. Stresana.
4: Hamma joyda birga bo'laylik deyman de.
5: Lekin kecha birga bo'lmadik-ku. Qarashga ham kelmadingna, o'rta.
4: O'zi kecha uylada nima bo'ldi? Ja, zo'r narsalar pishiribsizlarmi?
5: Oyimmi 30 yoshga to'lganlarni 10 yilligini nishonladik.
4: Mamuna xotini zo'rligini. Iya, bu nima degani? 40 yoshga to'lganlari deyu?
5: Ey, yo'naz, sekro gapir. Bu gapni oyim eshitmasinlar.
4: Nega endi?
5: Adam etishlari bo'yicha oyim 40 yoshga to'lganlarni bilmasliklari kerak ekan.
4: Nimaga endi? Tushuntiribroq gapirsang-chi.
5: Chunki oyim 39 yoshga to'lganlarda adam og'izlarini ko'pirtirib, 40 yoshga to'lganingda o'zim senga katta trus sovg'a qilaman degan ekanlar o'shanga.
4: Ha.
1: Ikki dugona.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Hasan Can, ha bozarlar kattı ki. İyi, tozla tozla. Bak şimdi pakette gene bu.
3: Bu mu? Toğuldu miyası?
2: Ben kışkına ne gene. Bu hatın miyası görüşürüz ya.
3: Ayta ya, manusun ya. Toğuldu miyasını okuyayım bana.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha de.
1: İki Dükkanı.
3: Nazo, kecha o'ziyam rossa yomon yomg'ir yog'di-ya.
4: Ha, nimasini aytasan? Men-chi endigina qo'shni o'rtog'im uyiga chiqib ketyotgandim. Hamma joyim shilta bo'ldi-ya. Xuddichi basseyngacha kiyimim bilan tushib cho'milganga o'xshadimi?
3: Nazo, o'zi rostdan ham sen basseynda cho'milsang, kiyiming bilan cho'milasan-ku?
4: Yo, asl-zoda, sasikro gapirsang-chi. Hammaga eshittirib, meni sharmanda qilishing shartmidi?
3: A, bo'pti, hazillashdim. Sen umuman kiyimsiz cho'milasan basseynda, Nazo.
4: Asl-zoda dedim. Ishing joydami, nimalar deyapsan?
3: Voy, voy, bo'pti. Gapirmadim.
4: O'sha yomg'ir tuyganda sen qatta eding?
3: Bilasan-ku, men aqlli qizman. Uyda o'tiruvdim oyim bilan gaplashib. Bilasanmi, bir pak ukam yugurib hovli qilib kirib qoldi. Keyin nima deganini bilasanmi?
4: Xo'sh, nima dedi?
3: Chaqmoq chaqqanini ko'rib, uyga yugurib keldi-di. Oyi, oyi, menimcha odam yana televizor tuzatyapti-li shekilli. To'klari zamikat qilyapti, dedi.
1: 2 dugona.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ay ay
4: ay. Azade, sakat tutorgi hop koyayım, hamam. Bu dinlikke.
2: Ha, ay, nam cehirte turuz, nama aşiz bağ mı?
4: Yo, prosto okuyanı barama.
2: Kanaka o?
4: Harholla kızlanamaz, balığı oyu barama.
2: Ertalabda nima borsizga?
4: Ertalabdan baliq bor.
2: Undan ko'ra yotib mazza qilib uxlamaysizmi?
4: Uxlamayman. Bu dinlikni qo'yib qo'yish ishimdan chiqmasin.
2: Vostaka, menga qachon kofta olib berasiz?
4: Qachonligini bilmayman-u, lekin olib berishimni ham bilmayman-da.
2: To'g'ri, nima deganingiz? O'zingiz olib beraman deb va'da beruvdingiz-u?
4: To'g'ri, lekin sen ham menga va'da beruvding-u?
2: Qanaqa va'da?
4: Ikkinchi marsdan hech narsa so'ramayman, pul ham so'ramayman deb va'da beruvding, to'g'rimi?

0: stüdyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bilas mı? Bugünge kulgi keçemizin otçı ne? Vladimir Etuş'ka topşırsa.
3: Kim o Etuş?
2: Ya, neyse maslan kim o deyisiz? Vladimir Etuş, Kafkas Asiras filminde ortak sahır rolünü icra etken. O bolsa, bunda keçelerini otçıka ustası faren.
3: Sahır.
2: Sahır.
3: Bu masam, sahfkin o abad veriliydi, o zaman çetra atırıp koyan kalemiz.
2: Mayli, mayli. Nabat Vladimir Etuş'ka ortak sahır.
4: Дива, где свали? Товарищ, шапку, пожалуйста. Шапку снимите, пожалуйста. Спасибо.
5: Уважаемые товарищи, как говорят у нас на Кавказе, когда смеешься, плакать не надо. Плакать не надо, клянусь честью слова. Тем более вечер смех, денег жалеть надо. Всего лишь 300 рубля, а удовольствию на всю жизнь. Мы здесь посовещались с друзьями, понимаете ли?
3: Endigi navbat mashhur qiziqchi O'zbekiston xalq artisti Soyib Xo'jayevga.
6: Ey bolam, men sizni parida o'ylabman. Ha, bu yerda nima bo'lyapti o'zi?
3: Kulgi kechasi bo'lyapti.
6: Ey, buni qarang, buni qarang. Kulgi kechasini bir ko'rdimi? Hayolimni yovvoyi kaptarday uchdi ketdi. Odamni ko'pligini qarang, qani endi shulardan foydalanib, ha bizni pari bilan to'yimizni qo'shib yuborsak.
3: Qo'shib yuboramiz.
6: Ye, ha bu teshavoyni to'yini ham qo'shib yuboramiz.
2: Qo'shamiz uni ham.
6: Ana, pari buyog'i ben chiqim bo'ldi. Voydat, bag'daqlaringdan akang aylanasin. Bolam, men paridan suyunchini olay bo'lmasam. Kurallay, ko'z kurallay.
2: Endigi navbat O'zbekiston xalq artisti Hamza mukofotining laureati Hamza Umarovga.
7: Panah verin Hazreti Buzirak, kül almayapman ya. Sen karayala kubbeyini makilepsen bu yerde.
3: Biz külge keçesini başkarıp durduk.
7: Külge keçesini ne gözün kül mü yapsan gelu at. Hani kül olmasa itte yoktaş iman kubbay. Hatıra kül karayala.
8: Sizler hem kulun halayık. Eğer kimde kim kulüsten baş tartsa, gerisi ki saman tıklasam korva şartımlı baş koyamam. Hemen kulu ya.
9: Hangama ustaları.

0: Jazira mayozning
1: nurli tafti
0: har ko'ngilga
1: yorug'lik ulassin.
0: Bizni tanlaganlar
1: baxtimizga
0: omon bo'ling.
1: Baxtimizga omon bo'ling.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki irtişki boras mı?
4: Ne mi geçer o asan?
1: İşki borsiz kuleleriz yuşum kereydi.
4: İrtigeci gel ki bana mı?
1: Abuptuğunda irtiliyor.
4: Ne mi geliyor? İrtigenin mi? Ben gidip gidemem mi?
1: Vostaki. Bari gaptan ki otkenizde kiyimleriz kır bup gitedi. Ondan kuru kır kiyimlerini kip getiriyor.
4: Çünkü gap kopyadan yani kuru barıp onu yine yüpki geyindi. Hal geçen yüpki geyin bulardı. Dur dur dur. Bari irin bakayım.
1: Vay. Ne mi ben sizge hizmet kormam mı? O zaman hizmet korluğu için o gelmişsiz. Bırakız. Yakış koraman demesiz. Sevaman demesiz.
4: Bunu ne mi sorup kaldın yani şu bugün azadı?
1: Çünkü iş an kim yaptı değil?
4: Doğru doğru azadı. Yoğun her sige iş an bir doğru kalasın.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bolalik davrlarni eslab qolamiz ko'p paytda, sababiki har birimiz maktabda o'qiganmiz, bog'chalarda bo'lganmiz. Bolalik davri eng zo'r davrlardan biri, ayniqsa maktab davri. Chunki maktab davrida qiziqarli voqealar bo'ladi, sinfdoshlar bilan birgalikda o'sha qiziqarli voqealarni eslab turasiz, lekin baribir sinfdoshlarning ichida o'qigan paytingizda o'qish yoqtirmaydiganlar ham bo'ladi. Ya'ni dangasalar, ruschalab aytgan tupoy. Mana bir sinfdoshim bo'lardi, Vahob degan sinfdoshim, shu bola 10-sinfga chiqimizki bir marta bo'lsa ham mehr uchun do'st chiqmagan shu bola o'lay egal. Familiyasini zo'rg'a talab yozardi. Zo'rg'a talab. 10-sinfdamiz. Bir kuni endi matematika darsi bo'lishi kerak. O'qituvchimiz ham sinfga kirishimizdan oldin do'stga 4 ta misol yozib qo'yibdi, kirib keldik. Darsni boshladilar. Jurnal bor, shunga qarab familiyani chaqiribdi. Xo'p, Klaskom Ahmedova shu yerda, Boriyev bu ham shu yerda, Isroil shukrlar bo'g'irsa shotdamisan? Ketgan bu ham. Vahobov svolich. Parazit. Qara do'stga chiqmaganiga o'yin bo'pti Vahobov. Ha bu o'tirgan joylaringni ham zanglab ketgandir. Hani bir dostge çıkıp alçı? Hani o anımızdan dostge çıkıp alçı. Şirazdan böyle miydi? Kaltırat durup deyindi. Oktucumuz dostge araşıyor. Ne midir yazıp attılar? Vahabı bu şey dostge diye törtte misali geç. Birinci misali geç. Ben de o hayranı bana geçişke. Ankara'yı doldura durup da aldı partide ben oturum ben. Ben o zaman hazırlaşıp başladım. Vahabı. Aynı. Oy. Birincisi koyuna giyin geç. Koyuna giyin ha. Geç. Geç var. Ya hayran. Ha. Geçeyim mi? Geç. Hop, ko'ynagini yechib do'stga osib qo'ydi. O'qituvchimiz qarab, "Domla birinchisini yechdim." O'qituvchimiz qarashiyor, "Yaxshi Vahobov, endi ikkinchi misolni yech." U yana hayron, yana hazillashma. "Voy qara, voy." Ikkinchisiga, "Ha, maykani yech, maykani." Yech pishar. Yech va. Yech. Yech. Hop, maykasini yechib do'stga osib qo'ydi. O'qituvchimiz qarab, "Domla, ikkinchisini ham yechdim." O'qituvchimiz baribir qaramaydilar. "Yaxshi Vahobov, endi uchinchi misolni yech." Endi menga qo'shilishib 5-6 ta sinfdosh o'g'il bola baqirishdi. Qiziqib qolishdi. "Vahobov uchinchisiga shimini yech pishar." "Voy, chora baho 5 bola garantiya bor. Yech." Hayra, ha, yechiyim mi? Yeç. Hop, darı şimini yeçip, dostkan aldı ahlap koydu. Dostkan aldı Türk dili kutu plajda yürgen diye. O'qituvchimiz qarab, "Domla, 3-sinfni ham yechibordim." O'qituvchimiz baribir qaramaydilar. "Yaxshi Vahobov, endi oxirgisi 4-sinfni ham yech." "Endi u tamam. Yechitsa ahvol chato." Endi butun sinfdoshni qo'shilish baqirishyapti. "Vahobov yechdi oxirgisini." "Voy, yillik bahoyingdan 5 bo'ladi, yechvorvar." "Voy, orasida sinfdosh qizni ham qo'shilish baqirishyapti. Voy, yechvor Vahobov." "Voy, to'chni 5 bo'lasan, yechdi shahiz." "U xijolat. Domla, 4-sinfni yechamayman, ayayay." Uyat bo'ladi. O'qituvchimiz baribir qaramaydilar. "Xo'p, joyingdir qimirlamasdan, kallang qursin seni, qobimi. Xo'sh, qani. Ha, Klaskom Ahmedova, chiqib 4-sinfni yechib yuboring bo'lsa degan."
0: Hangoma ustalari.

0: qaysarliklaringni qo'y. Bilasan, u sevaman. Jonam,
1: bu safar ham kechirmay. Qayga boraman? Rahmat. Yuborgan.

0: Markaz Radyosu'da Kuldurgiç
1: Korbabanı derdedey dert sıledeyen boraken Keliyle ülfetler Erçe koşukunu bir gelikte aytemiz
2: Hop babacan
3: Ormanda erçe tuğlandı Ormanda ostu Dostu düşman erçe canlı Yolunu tostu Bırgın kirli bir ahmak Erçe canlı kisti Ormanda erçe tuğlandı Ormanda oldu
4: Let's everybody go for a ride.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika in Tashkent.
0: Stolitsa 16 часов.
2: Markaz radiosi.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Abit saat.
3: Labbay.
4: Bir gelin. Bana bir yerge beni pülüm çık etip kaldı. Top almayan ben.
2: Kayırdıyken ha.
4: Bopdu. Vakt gitmesin. Sizden iltimos. Eğer mabodo top olsayız, menge qaytar beresiz.
3: Hop.
4: Eğer top olmasayız, mabodo, özge ap koyaqalı. Çay çakır kırış.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: bu moşe balo bo'ldi o'tarmas seni.
1: Mayli, zat bo'lib qolar hozir.
0: Qani yana bir marta qaragiz ko'rishik, qani.
1: Kalta.
0: Bura kalta. Yo'q. Kapot aç.
1: Hazır, hazır.
0: Tota, bagaj aç.
1: Hazır, hop.
0: Yani oteldirilen temir opke.
1: Ben bu mu?
0: Ha, oşan opke.
1: Ne?
0: Opke, ha.
1: Tök arkası gel.
0: Ha, kani, yok, bismillah.
1: Kani, kani, ben gaz verip duramam.
0: Gaz yaşla boske.
1: Hop. Bunun zavad bo'lishi o'rniga o'ynayapti-yu mashinang.
2: Og'irmanglar bo'ldi.
0: Keling,
1: sanabu.
2: Men sal chetda turdim-da, mashinanglar chi boshqacha o'ynar ekan-a? Bo'lishi 50 ming beraman. Ancha-ancha kim o'ynaydimi?
0: O'ynaydi.

0: Merkez Radyosu'da. Kıldırgıç.
1: Ooo. Zımlanak o kızdıra var yaptı.

0: radyosu de.
1: Hangama ustaları.
2: Yani hazır bana bilasizlar bizden Asaka'dan zordur maaşlar çıkıyordu. Nexia, Dons, Sons, Lacetti. Lacetti'nin üç turgalı çıkıyordu. Hani ki Volkanon degan, Damas, Volkanon. O şey Volkanon koşuyordu da. Bu non topadigan hakikaten avtobusçıydı bu. Non topadigan da bu. O şuna kadar çıkıyordu. Şehrimizde endi cüde kopaygan hazır. Importni Mercedes'ler hem yürüptü. O zaman eski Jigullar hem yürüptü. Moskvich hem yürüptü. Uşlarda korup aslında Sovet'e bağlıları tohtakan peyti kuzat durasız. Bir her kıl maşilerde korup bir vazakla da aldı. Aynısı tüyünlüğe kısaklık olup olsa. Yani bir şoförlerimizin adatı var. Maşilasını bizzat için, ya kim olsa uzun korsat için. Kim kanaka işte işlese bir embleme asıp kaldı. Zindak var alıp et bilhassa ona. Hani mesela sporçmeler olsa boks kol kabını asıp kaldı mı? Hani karatüs olsa yak tak şey çıkıyor. Bir de kaptırıp, bir de kara payı çıkıyor. Yani. İhtiyat buldu yani bu. Ben abgon kıldım tamam diye. Yani. Yine ne kurşat koyamadı galiba. Çünkü 10'da getirip kalmış, siz 5'de getirip orası arkasına. Ha haydi. Ağır bulun, ağır bulun. O 200 kilolu adam oturttu yani ağır bulun diye. Ağır bulun. Ağır bulun. Oradan halva pişiyor. Hayret 10 köpürülüp gitti ya. Bir karabin teyze edilmiş. Mesela bazı bunlar veyniler şapkasını koyuyordu. Gayeler taşasını asıp aladı. Gayeye kendi öyleyse. Mesela doktorlar bozsa, zümrünler bozsa çişini asıp koyuyordu. Görgemiz de. Köz doktoru bozsa kaaatıkan közü koyup koyuyordu. Mesela şu ne kadar? Yani de başka doktorlar mesela... Yani de kalaka doktoru bozsa o şeyden sana asıp koyuyordu. Yani. Ben de bir iş kere de falan doktordum. Mesela kalkaç bası ketmen de kopkadı mı? Mesela sanatkar bası kişilerin karnayacağını asıp koyacağım. E tar da kopkadı arkası ki. Çünkü o şey geldi. Hemen bana sana ümmelime koyuvalış ki ketadım. Ha zakır geçiyor. Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bahçeden hatta ki yakış kurup, maktabda bitti partada oturup, sevip, sevilip, turmuş kurup, farzan kurgen ekeller, oğlu eken, oğulların bozu yokşagen şok, harbi deşler eken, lekin ula usulene, alege bayram yok usulene, böldü degen 15 gün uyuyak yemez ekeller. Hatırlarını soğuluptular, 15 gün uyuyak yemegen. 15 günden geçince uyuyak yaptılar, hiç neresi kuzey korunmasın, hatın ol, hatın, sadece soğulup gittin hatın. Mesela hatırlar, dinlemesin dadası, kutba gündüz gün uyuyak bilen. Oğulcağız yürüttü. Sakem, ya hatun, sen koptırışka razı bu sayın bugün, oğulcağımı uzun kundıramam. Oğlum, bekleyin oğlum, ağıltay. Bana sultana kendine giden bağırıp, tuzap gelin. Sen oğulcağız, ya dada, şu tuzap gülüşün kuşlar, nar ki burçakı yaparan ama. Bana uzunumuzdu, koştumuz, yürgeşekem nankiz yapar, ha? Manyak ara oğlum, yürgeşekeğin tuzu kattı kattı. Sultan'a gelin tuzu mayda mayda salat kem koşsa barat. Barın oğlum, bir de maşınca bulayım, bir de maşınca bulayım. Nasıl oğulçalar yam, van van van van van van van de çık gitti. Ay, yukarıp gelip, ya da hatını öpemen de dursa. Nümadır sabah bu oğulçası kayıt gitti. Van van van van. Ye ye, dada. Ha, tutsuzam, öpseyiz bulara yana o dada.
1: Hangama ustaları.
3: Benim mamamla babam var. 60 yıl turmuş kurgan eken. Mamam gayetip kaldım. Mama 60 yıl turmuş, cüdeyim kata turmuş. Yakşı turmuş. Niçimete arazda gansız. Cancel niçimete boğamına uğruşmuş cancel bulansam. Astaghfirullah bolam. Ona kadar savunmam bulmagan bizde. Yok ey ha. Sebabı var mı? Sebabı isem sebab var. Eğitim sebabını isem mamam istep gitti. Ey bolam. Babayın yine kiyo navkarlar bilen, kiyo cüreler bilen kinin kılıp akutu digen peyti de buna kanka las etti, neyse, şivreli digen derseler yok da müstakillikte aynalı esilege havasım kiladı bolam. Bari dup etti hem. At araba, işek araba. Bu ayın yine hürmet kıp atı dup gitken. Bu ayında atıya mıngaşıp şunu hanadanımızdan çıkışımız mı ne? Bu ayında atın ayağı tayıp kalkılıp gitti. Bu ayın atıya kare bir dedi. Yarım yolga barudik, canavar ayağı yine tayıp kalkılıp gitti. Bu ayın atıya kare iki dedi. Baba ayında dervaza hanazga şunu ekri barışımız mı ne? Canavar ayağı yine tayıp kalkılıp gitti. Bu ayın atıya kare üç dedi yu, yanından hancar bıçağını çıkarıp kuzumda aldı da canavarı soyup taşadı. Mine rahmem kedi ve cehlem çıktı. Kanaka insansız. E şuna kanka yakışı bir azar canavar diyeyim soyasız mı? Ya eğer sizi şuna kanka adamla gezdi bilgenimde, bir rahimle gezdi bilgenimde, ben sizi umumun turmuşa çıkmakken bulardım. De babayına bakır bir odum. Babayın bana şuna karab, bir dedi. Şundan beri biz baktığımız aynı değil.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.